eni anopei wono yere stella enu mi bisama o ena dikin bani ashite obama wono yere munti enu mi bi